üzerime gelindi, hadi kabul edelim. Yapamadın ama beni kötü bir süt. Salladın oltayı bana, yemedim. Sana inananım da kafasını sıçtım. Bir ara kendimi